Sereş kardeş, öleyi at. Ninç de pün, ninçi bad. Ninç sep savam, sereklet. Ne soğuyor?